0: Radio Glas Türkiye.
1: Jeda Radio Amuriyat Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovozi Radio.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Esselamu aleyküm, hürmetli radyonlukçular. Anlavatkanınla Türkiye Avada Radyosu'nun Uyghurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 13. yuvun şembe. Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1. Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetli radyonlukçular. Anlatışlarımız her günü Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4'den 5 gece boğan adlıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarkıtladı. Anlatışlarımızın radyomuzdan internet sahibisi www.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlı yala isler. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 gece. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 gece boğan adlıkta sünni emra ve internet arkalık anlıgalı buldu. Hürmetli radyonluqçular, anlatışımızın bugünkü cedvilde xəbərlər, uçirik ve naqşımızı iki qatarlıq programıla bab olub, aldığımızdaki bir saat boyu çəsiləbdən bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda mən Kamilcan Kaşğari riyasetçilik qiləmən.

0: yakında imzalanış mümkünlüğünü ilgili sürgen idi. Arapça Ramç gelişiminin tepsilatlarını fakat söhbetle toluk tamamlanıp tikist katliyleşkendinkin andın aşkarlaydı kalıqını bildirdi. Tapsilatlarının hazırdılı emberlenişinin gelişiminin imzalanış veziyetini xevip bastığı ittirdi kalıqını etti. Arakçı, gelişim layihası da 13. aprildan bu yan İran portlarına yürgüzülüp atkan Amerika'nın Deniz Kamalı'nın bütünlüğü emelden kaldırılışı ve stratejilik Hormuz Boğazı'nı başkuruşka ait yeni belgelemelerinin orun ağalıkına çıkarıldı. Dünya deniz katnışının sütün hayati ehmiyetki gibi olan Hormuz Boğazı'nı katnaş eritimi 28. fevralda Amerika Sıraliya'nın kozgugan uruşu başlanğandan bu yan İran'ın toluk kontrolü kutlamak dedi. Boğaz'dan fakat çeklik sandaki parahotlarına ötüşüge ruhsat kıygan İran, parahotlarının ötüştüğün burun öz kurallı kısımlarının cezmen ruhsat ilişkilektikini şart kınmak dedi. Arakçı deniz kamalı pütüle emelden kaldırılış gerek. Gelişimde orun ağan tuncu madda del muşudur dedi. İran'ın Hormuz Boğazı'nı başkuruş meselesinin hem de herkiz mi konu petiçe bu maydakallık doğrusu da katli karar ağalıkını bildirgen Arakçı bu timide Oman bilen söhbetlerinin dağınmış vatkallıkını etti. Arakçı Hormuz Boğazı'nın İran'ın en asaslık arkayı çekindiriş kurallarının bir işkellikini ihbar edildi. İran'ın yukarı derecede koyuklaştırılan oran zapasları katarlık yadro planına ait tepsilatlarının Ramk gelişim imzalanan denken ki 60 gün içi de müzakir kılındıkallıkını cezimleştirdi. Arakçı, koyuklaştırılan madde zapısı münasebetlik birden bir çağrının bu maddenin İran içi de suyuklandırış yani küçünü tüvelet işkellikini her vakit yakalap geldik dedi. Arakçı, mümkün olan gelişimini veren kılıç kartılgan Yoşur'un teşebbüsle kıdımı agahlandırıp İsrail'e terepki dikkatlerini tahtı. Arakçı, enik yetişim gerek ki bu gelişimin düşmeleri var. Bulanın bir şey de gelişimini kalaymıkan kılıç için kasten bahane izdavatkan Siyonist hakimiyet yani İsrail'e ba diyen sözlerini işletti. Hürmetli radyonluğçular, Amerika İran'ın uçkusuz ayrıplarlarını itip çüğgellikine cekalı diyen. Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı Amerika güçlerinin Hormuz Boğazı'nın ötüp atkan soğudu parhutlarına ucum kılışkı urungan İran'ı tevə intahin köpsandık uçuksuz ayrıplarlarını itip çüğgellikini bildirdi. Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı'nın ictimai taratkı hesabı da meslege dair ilan kılınan bayanatı mındak değildi. Hormuz Boğazı'nın ötüp atkan soğudu parhutlarına ucum kılışkı urungan İran'ı tevə intayın köp hücum çüçküsüz ayrıplarları etip çürüldü. Boğuzdaki katta şekime eşkandak dosal kusul şekilde davunlaşmakta. Amerika güçleri ahır saatlerde hemmini toluk etip çüşüdü. Amerika Merkezi Komandalık Ştabı yeni halkaralık soruda karı doğru ötüşkü uç kalet tutuşun davunlaştırmakta diye fıçurlumayan berledi. Amerika Prezidenti Donald Trump tün gün İran kıygan bayanatı da İran bilen boğan gelişiminin tamamlanış aldığı tuğallıkına dair tekitlep etraplı koşuluş tikisi astıdaki üstüdeki ahir hizmetlerinin ciddi davranışı vatkallıkını bildirgen idi. Pakistan Başminister Şahbaz Şerif mu Amerika bilen İran 30'lu müzakirlerge karatkan halda tinçlik heçkandak vakitte bu derecede yıkım bulmağın idi degen sözlerini işletti. Washington bilen Tehran oturusu da kilişim hazır kılınışıya dair diplomatiyelik terişçallıklığa karamay, rayonda her bir ciddiçilik yenile devamlaşmakta.
1: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu, Haberler Programısı.
0: Hürmetli radyonlukçular. Washington-Tehran liniyası da ümit ve ihtiyaççallık birlikte davunlaşmakta. Amerika bilen İran oturusundaki ciddiçilik ve müzakirinin aylan mücemberi de Musabi'nin yeni bir alkısına güvah bulunamdu ya ki ahir ilişki yakınlaştı mı? Degen sual gün tertibinin neh merkezi görülaştı. Amerika bilen İran oturusunda April 7'den bu yan üzlüksüz davunlaşı atkan ciddiçilik ve müzakere Musabi'si de tarihi bir buruluş noktası yetip gelinlik ilgili sürüldü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in özara yol koyuş, gelişim tikisi teyya degen bayanatı ve Amerika Prezidenti Donald Trump'ın intayın kaltıs bir gelişim tüzdük degen sözü bilen birge bu cereyanda tereplerinin müzakere üstüldeki şartları ve özara koşulgan İslamabad gelişiminin tepsilatları inaklaşışka başladı. TRT Haber kanalının Tehran vekili Harun Aykaç ve Washington muhbiri Tuna Şanlı'nın yetkizgen malumatlarına karaganda iki devlet oturusundaki diplomatiyelik alaka ritimi üzere çüşünüş hasıl kılış bas-

ochuq etgen. Biroq yadro materiallarining yo'qotilishi va Iran ichidagi siyosiy fikr doiralari oxirgi imzoning oldidagi nozik vaziyatni yana saqlab qolmoqda. Иран ташқы ішіла министр Аббас Арақчының Исламабад келішіме деп атаған деслеп күтікістігі қарта Техран тарапдың сұртқы шыққан мәліматла Иранның стратегиялік қайтырма қадамларыны вән қатты ел қоймайдыған қызыл сызықларыны отырғы қоймақта. Harun Aykaşı'nın məlumatlarına səslənəndə Tehran hökuməti ən çıxış məsələ olan yadro təmisini kiyinki ikinci bir basqıçqa qaldırışını qəbul qıldı. İran qoyuqlandırılğan uranın dövlət sırtığı çıxırılışına qətti türdü şərt qoşub, bunun ornuğa zapaslarını suyuqlandırış, yəni quvvetini tüvəllitiş usulunu təklif qonmaqda. Ormuz boğazının soğudu qatnışıqı içivitilişi köz tutulu atqan bir pəttə, bəxətərliknin İran və Ummanının kontrollıqı dəqilişi cəzmən şərt qılınmaqda. İsrailiyanın Livan hücumlarını mı öz qısmıqı Öz işçiliği ağan halda rayondaki barlık frontlağa uruşunun putulayı ahırlaştırılışı. Tehran'ın müzakir üstüldeki en aldıngı şartları Katar'dan uğurlanmakta. Bu müsabı cereyanda İran'ın kalkaralık sistemideki tonutulgan mal mülüklerinin toluk kaytırılışı nişan kılınmakta. Washington'un 5 maddelik planı ve 60 günlük vakit cedveli tövendikçe. Tuna Şanlı'nın Washington'un perde arkasındaki yetkizgen ve Amerikalık yukur dercilik bir mesulunu menbek yığan başmadılık plan mundak baş timilani öz içine alıdı. Amerika zapaslarının putulda yokutuluşu ve İran sırtlığı çıkılış meselesi de öz fikirde çın turuşunda umlaştırmakta. Yadro programımızın tamamen ahırlaştırılışı talep kılınmakta. Tonutulgan fondlarının koyup birleşi için kilişimki toluk maslışış talep kılınmakta. Deniz qamalının əməldən qaldırılışı və boğuzdun putulda uçuq turuş planlanmaqda. İranın rayon xarakterlik quruqlağı təminləyə vatqan maliyyə yardımlarının putulda kesiliş tələb qılınmaqda. Ödürək gelişim hasıl qılınan təqdirdə İranın xalqaralıq sistemiqə toluq girişinin yolu içiliş göz tutulmaqda. Bu ramki astıda Amerika şirketlerinin mu İran neftigi erişişini təminləydiğən kən köləmlik bir iqtizadi plan üstüdə ətraplıq toxtulunmaqda. Tərəflərin bu həftə axırda Cenevrədə bir yerə gəcəm buluş ehtimalı qabab olub, diplomatiyalik mənbələr bu cəryanın ümid bəxş, biraq intayın ehtiyacılıq bilən baş quruluş gərəkliyini təkidləməkdə. Hörmətli radio dinləyicilər, Putin Ukrayna hücumları iqtisad qızıya yetkizməkdə, biraq Rusiya tez sürətdə özünə əslik gəltirməkdə, dedi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya küşlerinin Ukrayna'da özleri halıgan derecedeki tizlik bilen algı ilgirleyen mevatkallıkını etti. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'nın ilip bir vatkan hücumlarının devlet iktisadı ziyansıyla vatkallıkını. Bırak Rusiya'nın bu hücumlarının tesirini tiz süreti tüktü vatkallıkını bildirdi. Putin cümle günü Rusiya-Ukrayna uğruşu katlışı vatkan askerler bile ötküzge uçuruşu da elbette bizge malum miktarda ziyan ötküzlü vatıdı. Bırak biz tizle özümüzden eslik geltir vatımız. Ula bizge iğir meselelerini tuğdurup birenmeydi o dedi. Moskova'nın Ukrayna'daki uruş için kolunu atkan alaydı herbi meşgulat rayındaki Rusya eskilerinin umumi sanının 700 bindin aşkallıkın tılgı ağan Putin, Rusya'nın garip karşı asasen digidek yekke yalguz göreş kolu atkallıkını etti. Rusya küşlerinin Ukrayna'da özdür arzu qiğandek tiz sürette algı ilgirlenme atkallıkını itirap qiğan Putin, kısımlarının her güne kademme kadem ilgirleşini üzlüksüz damlaştırı atkallıkını etti. Putin tuproqlarımızni asta-asta öz kontrolluğumuz astıq elib atımız. Bunu cəzmən qolğa gəltirimiz. Bunundan heç kimin zərrəcə gumanı bulmusun, dedi. Rusiyanın Ukraynanın ammavi əsləhələrə hücum qilishinin aldını eliş qayısı bilən qaytırma hücumlarının şiddətini basqışlıq tüstə küçəytidiganlığını bildirdi. Putin Ukrayna urushini NATO başladı degan yönelişdiki ayiblashlarini yana bir qatim takrorladi va NATOga a'zo davlatlarning texnikalik va ilmiy taraqqiyot saviyasiga yuqori baho berib, bu davlatlarni haddidan ziyoda taraqqiy qilgan iqtisodiy gavdalar deb sifatladi. Hurmatli radio tinglovchilar, bizning bolalar dunyo lonqusida tarix yaratishga tayyor turmoqda. Ərlər dövlətlik futbol komandası 2026-cı ilik FIFA Dünya Lonqısı D qrupisidiki tüncü müsabıqısı da ət Avustraliya bilən rəqabət küçüşüdü. Vancouverdiki BJ Plus təntərbiyə meydan deyilib birilgən bu müsabıqı bilən birgə ayyultuzluq komanda aradın 27 il ötkəndinkin tüncü qətim Dünya Lonqısı səhnisi çıxıdı.
Түркия белән Австралия оттырыстыкы бу күчтүк рикабет әт Түркия вакыты әтегән саат 7-де башланды. Мусабыкыны Венесуэла футбол федерациясынын кәгән Джесус Венесуэла башкаруды. Группа яны Америка ва Парагвай белән мо мусабыкка түшүдү. Түркия айылтузлык күмәндесе өз тарихынын 652-нче мусабыкасы чыкыдыган болуп, бүгүнкү кадар ойнаган 651 мусабыкада 259 галиба, 152 таңылышыш ва 241 мәглубият көрсөткөн иде. Дөөлөтлүк команда рикабетчиси Австралия менен тарыхында 3 кытым рикабет күчүш. 3-чү кытым рикабет күчүшмөктө. 2004-жылы эле берилген илгерки 2 мусабыкада мо галиба кылган иде. Техник мудири Винчензо Монтилла башкаруучуда 34-нче сынак чыкыдыган айылтузлук команда италиялык техник хадим менен бүгүн күч болгон 33 мусабыкада 20 кытым галибаны колго келтирди. Дөөлөтлүк команда мусабыкага сайып калдык кылдыган Винкавер шаардыкы эң акыркы мешкини Кларни Парк мейдан деп бады. Тактика асас салмакны ийгилеген мешк жарыянны Түркия футбол федерациясынын раиси Ибрахим Хажи Осман оглуму бивас көйдү. Ярылыш сакайган Кинан Yıldız Meşk'ten urunağan bolsa mı ama o müsabakada meydana çıkmaydı. Kapitan Hakan Çalhanoğlu hem adam kütken aşı minutla yitip geldi. Teyirlik müsabımız intayın yakışı öttü. Hiç kandak bahane sebep izlemesinin öz mahartımızını namayan kılıp galibi kılışını arzu kılımız. Komandımız intayın kabiliyetlik ve coşkun. Nişanımız helkılgış müsabakını kolu geltiriştir dedi. Группа мусабыкы планы Түркия вакыты белән түбәндикчә. 14-нче июнь якшәмбе, әтигән саат 7-дә Австралия Түркия. 20-нче июнь шәмбе, әтигән саат 6-дә Түркия Парагвай. 26-нче июнь җума, әтигән саат 5-дә Түркия Америка. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқорда хәбәрләр аңладыңлар.

Hürmetli kredi almakçılar, hem de Türkiye'nin danlık naksisi İşin Karaca Terpid'in huzurunla sunulduğun Dillere Dastan namlık nakşini anlayışlar.

TRT Uygurçinin hörmetli klasmelleri, programımızın bu haftalık sahnede mikrofonumuzu sahnelerimizden ötmüştün bugünkü boğan en kuşalınarlık eslimlerine karatmakçımız. Bir devrinin külküsüge aylanan, Konu İstanbul'un unutulgusuz bir sahne çolpanı üstü tuttuğumuz. Bugün sizlere sahnelerin hakiki bir efsanesi, öz tepekkürünü Çin his duygusu bilen sunan büyük usta Kel Esen, yani Taz Esen Efendi'ni tanıştırırız. Kini ondak da dikkatinle programımızda bulsun. Osmanlı İmprovizasyon Sanatı'nın efsanevi ismi Kel Esen Efendi, 1865 yılı İstanbul'un Haliç Oğlu Mahallesi dünyaya geldi. Namrat bir ailede çoğun boğan Yaş Esen, hayatının iğir yüküne küçük işidilla zimmisi kalıdı. Ve turmuş çıkımını teminleş için İstanbul koçularda kıtık setiş bilen şokulundu. Ailesi onun yakşı bir terbiye edip yukarı mertebeye yetişini arzu kıyan bosumu, o tiyatr sahnesine konulunu tutturup koydu. Küçük işidin başlapla çaşları düşüp ketkellik için Kel Esen, yani Taz Esen deyip atalgan bosumu, o ahırda bütün şehir tonuydugan ve heves kıldıgan büyük bir komediye senetkarı aylındı. Balılık çağlardan başlapla etrafdikilerini doğraşları ve ütkür çakçakları onun sahnegi boğan tuğma kabiliyetini baldurla otturga çıkagan idi. Senet musabisini şu devrinin büyük üstlerden Abdurazzak Abdi Efendi'nin tiyatrı ümkide perde keşlik kiliş yani perde içip yapkuçu buluş bilen başlaydı. Vezipsi fakat sahne perdesini içip yapıştırdığı ibaret bolsa mı o aralıktaki boşluklardan paydalanıp kıygan küçük kızgarlık hareketleri ve özgü has üslubu bilen kısa vakit içinde kişilerin dikkatini tartıdı. Bu tuğma kabiliyeti onun sahne dünyasında tiz yükselişige ve kısa mezgilde halkın suyumluk aktiyoruğa aylanışıgı yol açıdı. Kel Esen Efendi fakat özü süzüp bergen hikayeyle ve kıygan taklitler bilenle emez, ötkür zihni ve özgü has hareketleri bilen yeni bir tamaşibilla koşulunu şekillendirdi. O sahnede şünçülük küşlük parlaydı ki, hayatı da tiyatrı bir bakmakallamı birbirlep senet muhlusu gaylanışkı başlaydı. Bolup mu Ramazan akşamlarda Şehzadı Başı'daki aşı meşhur direkle arısı sahnesi çıkıp İstanbul halkını küldürüp bir yegece mi kıladı? O öz senetini fakat merkezdili çekilip kalmayı şehrinin her bir bulun puçkaklarına çıkan eğitildi. Baykoz'un seyligahlarının Üsküdar'ın dünleri geçe, Kadıköy'ün bağçılarının Haydar Paşa geçe boğan kent bir coğrafyada öz oyunlarını köstüdü. Barğan her bir mahallesi de kurulgan sahneler arkalık İstanbul halkının kongul içi ihtiyacını büyük bir maharet bilen kamdaydı. Şunda kılıp tiyatr seneti onun terişçallığı bilen İstanbul koçularına yiyilip hayatı küçük dolgan bir medeniyetke aylındı. Kel Esen Efendi'nin halkının gözü aldığı da gayet zor nüfusu eriştiğigen esli möcüze onun ibiş obrazı bəgən yeni ruhiydi. O sahnede bir kolu da süpürge, yeni bir kolda tuçtun, bir parçıqı, kısqı şimi, kıngır kalpıqı ve üstüdeki uzun çapını bilen tamamen başka bir dünyanın dervasını açıdı. Kaşlarını üç bulun şekilde kara rengi boyap, mənizlerge ve burnuğu sürgen kızıl renkle bilen yüzünü hüddü bir resim taktısı aylandırı oladı. Avazını boğuklaştırıp otturgu çıkagan bu yeni ibiş obrazı şu devrinin karikatürlerine ilham bergen canlılık bir simvol bulup kalıdı. Bırak o perde yapılganda sahnedeki aşk kalaymıkan ve kızgarlık adamdan bütünleyi başka bir adamge alınattı. Koçulada körkem çapını, süpetlik kıyımları, altın saiti ve kümüş tutkuşluk hassı bilen toluk bir İstanbul begzasıdek boy gösterdi. Onun sahnetki obrazı bilen hayattaki siması şunçilik parklık ve âli cenab idi ki, muhlisleri koçuda uçuraştırıp kalganda onu tonuyanmaya kalattı. Bu büyük usta sahnede halkın şatlıkı, koçuda bolsa nepsliknin vekili süpütede iki okşamağın dünyanı birli ömürge sığdırıp yaşayan idi. Müzik
Kelasen Efendi sahnede namayan kıygan tangdessiz aktyorluk mağartıdın taşkırı öz zihnedeki yumurlağını yiziş meselesi dümü büyük bir ustluk namayan kılıdı. O pekat başkala yazgan rollağı can biriş bilerli çeklenmey, öz dünyasını, öz obrazlarını ve hikayelerini mu bivastı öz kalim bilen yazıdı. Bu icatkar yazguçuluk kabiliyetinin en enik evrişkilerden biri bəxtsiz padıçı ya ki 24 saatlik ahmaklık namlık esirdir. Tört perdeden teşkil tapkan bu hareketçen komediye öz merkezige toy ve muhabbetle timi kıldı. Hikaye Margaret'nin özünü sövmeydiğen suyuzak bilen toy kılışını ret kılışı bilen başlandı. Yaş ayal, özü sövgen adam boğan cocurgu koşuluş için kasten bir keselgi girpta boğanda kılıp 24 saatlik çunkur bir uyku garık buldu. Cocur doktor kıyapti kirebilip hem Adem'ni Margaret'nin ürüp ketkenlikini işendirdi. Bu kalamkançılıktan paydalanan aşıkla birlikte geçip bir orman uyugu panahlandı. Ve bu yerde bəxtsiz patıcı bilen tonuşdu. Oyun Margaret bilen Cocur'nun birbirine boğan büyük muhabbeti güveh boğan Suzak'nın otturduğun çikinişidinkin tatlık bir hatim bilen ağırlaşıdı. Kelesen Efendi'nin yazgıçılık müsabisi pekat bəxtsiz patıcı bilerli çekilinip kanmaydı. Üstü senetkar cemiyet kımmet kararışlarını tesbirleydiğen nurgullugan okşaşmağın eserlerini mi yazıdı? Bir hizmetkarının sadakatını bayan kıldığın sadık reyni ve bir kahramanlık hikayesi boğan gayretlik padıcı okşaş tiyatr eserleri şu devrinin kattık nazaret tekşürüşlerden ve nam özgertiş ceryallarının ütüp sahnelerde öz oranını alıdı. Hıyanet ve sadakatini temi kıygan Pidakar Padıçı namlık dramısı devletinin yukarı derecelik mesullarını sahneleştirgen bolsa Almas Cilleri namlık eseri bilen tamamen başkaçı bir sergüzeşni sahne gelip geliyordu. Kelesen Efendi öz kalemini huddu bir zergerdek nazuk işiltip şu devrinin bağırlık çekilimlerine karamay tiyatrı boğan otluk muhabbetini İstanbul'un her bir koçsuğa yetkizişini utukluk orundaydı. Türk tiyatr tarihi bulup mu Tula tiyatrı üçün intayın mühim bir sımağa aylangan Kelesen Efendi 1929 yılı 14. Mart'ta 6 ay boyu çıtartkan iğir kisellik sebebinin İstanbul'da vapat buludu. TRT Uygurçinin hürmetlik klasmelleri bu hepte sahnelerimizden büyük üstüsü Kelesen Efendi'ni tanıştırdık. Ve onun aşı komediyeye tolgan dünyasına mehman bulduk. Geler hepte yeni okşaş vakitte yeni senetkarlarımız bilen tanışkıça aman boğaysla. Hayır hoş.

Türkiye'nin iftiharlık türüye kağın yeni yüzünü görsetti. Tehimi küçük, tehimi çakkan, tehimi ilgar, iki yeni model tayyar. Düşman radarda hesel herside görünen bu gigant ayırplan 2029 yılı kök yüzüde bulundu. Kaan'ın yeni modelleri ve barlak tepsilatları bu podcastımızda. Esselamu aleyküm mühterem anlıkçılar. Bu podcastımızda Türkiye Müdafiye Sanayi'nin 5. evlat küreşçi ayır planı Kaan'ın yeni modelleri de barlak gelgen muhim özgürlüklerini tepsili tahlil kılmız. Tunca uçuşu bilen bütün dünyanın özüge gelip kılgan bu 5. evlat küreşçi ayır planının yeni modelleri aşkarlandı. Ve bir kısım muhim özgürlükler dikkat tartışka başladı. Tunca uçuşu bilen dünyanı heyran kaldırgan Kaan, emdilikte P1 dep atalgan ikinci xili ve dümer kuş dep atalgan yeryüzü sınav supusu bilen birlikte 3 xil okşmağın supuda izçil terakiyatını baştan keçirmekte. Aselsan'ın Murat A, E, Sa radarıdaki tüzüçlerden tartıp, gevdesiye geliştirilgen antinalara geçe. Toygun elektro-optikilik nişanlaş sistemisi ve Tulgar dubulgasıdaki körsteş sistemisinin radardaki görünmeydiğen Allah idilikini aşırılığan kurulmalık özgürleşlere geçip olgan barlık yanılıklardı. Sertoç Aksan'ın TRT haberleri üçün yazgan etraflık teylilini sizler bilen ortaklaşımız. Kinemize Mavi Vatan'ın yeni yıldızdan hikayesiyle birlikte kulak salaylı. 2029 yılı armiya kısımlarına sertlenip verilişi ve 2032 yılı yerlik motor bilen təminilişi planlanan Kaan'ın bu yeni modelleri Türkiye'nin Mavi Vatan'daki küçüğünü kandak şekillendirdi.

Türkiye Müdafiye Sanayi'nin Mavi Vetindeki başrolcüsü Kaan, yeni yılını mol neticeler bilen kütüb aldı. Ötken yılı kök yüzü bilen yüzük örüşken tüncü modluğa okşmağın halde iki yeni supa tayarlandı. Bu supalardan biri P1 dep atalgan model. Tür dairesindeki asaslı uçuş sınakları muşu ayrı.

yuplan bilen bolot. Biz Tunca Kıtım Körgen yanı bir supa bolsa, aviyasiya sahasıda Iron Bird yani tömür koç dep atılılığan ayırplan. Bu ameliyette bir ayırplanın asaslıqı uçuş kontrol sistemisini öz içe kalan barlıq halkılıq sistemleri ve koşumca zapçasları sınak kılınan supudur. Texamo eni qilib aytganda Turkiya aviatsiya va boshliq sanoatining qo'lidagi 2 kan moduli bu yildan boshlab fursat bo'lsa uchud. Tömir qo'sh deb atalgan supa ustida bo'lsa, yer yuzidagi barliq muhim xalqlik sinovlar qilindi. Kan supalarida qanday o'zgarishlar bor? Albatta, bu savolga javob berganda qo'limizdagi cheklik imkoniyatlar bilan ilgirilayotganligimizni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Chunki biz sinovlardagi bir qism ko'rinishlar orqali yangi o'zgarishlarni taxmin qilyapmiz. Intayin aniq suratlar bo'lmasa yoki supa tafsili ko'rinadigan sin bo'lmasa, barliq o'zgarishlarni to'liq paraz qilish mumkin emas. Tunji qitimliq sinoq uchishni tamomlagan Kaanning orqasidagi ikki supaga qarganimizda diqqatimizni tortirgan birinchi nuqta aeroplanning loyiha jihatidan texmo ixcham shaklga ega bo'lganligi hisoblanadi. Aeroplanning uzunligining sal qisqarganligini va hajmining kichkilganligini aniq ko'ra olamiz. Albatta, hammamiz eng diqqat qiladigan joylardan biri tumshuq qismidir. Kaanning yangi modullarida tumshuq qismi texmo to'liq ko'rinadi. Bu yerda asosan yasagan Murat ASA radariga asosan o'zgartishlar ilib berilganligini aytish xato bo'lmaydi. O'zgarishning sababi yangi radarning sapindiganligidir. Bu yerda gumbaz qismini ham tilg'ilib o'tish kerak. Bu yerda ham o'zgarish bor. Bu qismining alohida qurilmaga ega ekanligini va dushman radar signallaridan Kaanga ta'sir qilishini to'sish uchun taraqqiy qildirilganligini eskartib o'tay. Yeni aeroplanlarını közleşine damlaştırırsak, hava sümürgüçlerinin orni ve çok küçüklükün ama özgergerlikle közgeçelik oldu. Tunci modeliğe sılıştırganda, kabinka liniyasiga texmo yakın hava sümürgüçünü görmez. Aeroplanın uçi, otturusi ve arka kanıtıda okşamağın küçük tahtaylarını görmez. Bütün gevdegi yığılgan bu rayollarının yoşurungan antinalar ikelikini bilbalıqıl bulurdu. Kaanda sırtka çıkıp durduğun antina yok bulup, gevdesige kiriştirilgen antinalar var. Bu, aeroplanın aerodinamikalı kurulmasını saklapla kalmay, yana radarda görünmeydiğen iktidarga zor tepi koşudu. Aselsan yasağın toygun elektro-optikalik nişanlaş sistemisi ve infra kızılnur arkalık izdeş izkoğlaş sistemisi üçün ayrılgan orullar yeni modelde inak görünür. Bu sistemler Kaanning öz ornini aşkarlamay turup, yiraqtiki düşman nişanlarını asalla tepişiga yardam berdi. Kaan tunca qetim uçkanda ayrıplan hemimizge intayin çoğun ve heyvetlik görüngen idi. Bırak bunca çoğun buluşağı karmay, onadaki alahidi sistemlerinin onu düşman radarda hesen hersede kiçik görsüzgalıqını bilgen idik. Vaqtın ötüşü bilen Kaanning yeni modullarda qurulmalıq bazı özgürlükler aldıngı planğa çıxdı. Yeni supa sel kiçikligen, amma texmo ixcham qurulmağa ega bolğan. Kabinka eyniki bir gevde qilip yasalğan bolup, bu arqalıq havanın qarşılıq küşine tüvəldiş nişanlanğan. Yeni modulda arqa çaqlarının texmo kengengelliki və yan tarafı qarab eşildiğalıqı görülür. Şundaqla, en arqadaki iki motorunun arlıqımı tunci modulga qarğanda kengengelgen. Kaanın kabinkisi de tulgar görünüdü. Közlerden kaçmağın təpsilatlardan biri kabinka içidi. Aselsan yasağın tulgar bazı suretlerde görünüdü. Bilinginindek bu sistema uçuş ve vazife uçurlarının uçkuçunun dubulğasıdaki ekranda görüstüdü.

Kaan'ın ötken yılı uçuşuğa güvah bolgan tunji modelinin 2026 yılı yıl ıyıgıcı yeni bir qetim kökte pervaz kılışı kütülmekte. Yeniden yasalgan ikinci supernova bolsa bu yıl içi de yagi en kiçikende kiler yılının beşi de kök yüzü bilen yüz körüşü nişan kılındı. Biz tılga algan bu iki supa hava sınaklarında amlaştırılsa tümör koş dap atalgan üçüncü supa yer yüzdeki kıyın sınaklarına takabül turuldu. Neticede, eğer planda özgürüş olmasa, 2029 yılı Kaan'ın Tunci Türküm'de yasalgaları kurallı kısımına sepilinip verilir. 2032 yılı olsa, Kaan'a yerlik motor sepilash hizmetinin tamamlanışı nişan kılınmaqtı. Milli küreşi ayırplanımız, Türkiye Mudafiye Sanayitinin köz karıcığı bulgan Kaan'ın terakiyatını yakından köz işini devamlaştırmız. Möhterem anlamışlar. Bugünkü podcastımızda muşu yerde ahırlaştırmız. Bizge kulak bergerlikinler için köp rahmet. Yine podcastımızda görüşürüz. Selamet bulgaysalar.

Hürmetlik radyo anlıkçı aziz kardeşler, hem de bugünkü haberlerimizin kısaca mezmurlarını tekrarlayınız. Türkiye, Kazakistan tömür tahtısı boğan katnaş vasıtlarına halkaralık toş ruhsatı verildi. Avrupa kit kustukumu Türkiye tuxumlarına boğan ihtiyacına şudu. Arakçı, Amerika bilen boğan kelişim layihesi yıraktan imzalandı dedi. Amerika, İran'ın uçuksuz ayrıplarlarını itip düşü geldikini cekaldı. Washington, Tehran liniyası da ümit ve ihtiyaççallık birlikte davranışmakta. Putin, Ukrayna hücumları ihtizat kızıya yetküzmekte, bırak Rusya tiz sürette özne esilik keltürüvatı da dedi. Bizden balla dünya longusta tarih yaratışka teyat olmakta. Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugünkü anlatışımız müşeye dahırlaştı. Evet, yani okşaş vakitte Türkiye hakkında rayon karakterlik yenilikla ve dünya vaziyetlik münasebetlik en yeni uçurlarını dıktınlar sunumuz. Evet ki anlatışımızda görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dinleyen Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere di Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: こちらは Türkiye の声ラジオです。
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
14: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torekie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 16 kHz 17,780. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torekie.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да, да Турција раг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Dipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
3: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туаќи.

illeşer ilkülen havararın gıytkaça mazmunen tanış olun. Asalın Gaza vuran son kucumarını yende 3 Palestinli öldürülü. İran'a 4-9 yul aralığına Ali Hamaneyi'nin cinada çerleri geçirilir. Pakistan, Amerika Birleşen Statları'nın İran'ın aratını 24 ayın doğamında aralaşık kazanılmana karşı yaratıydı. Hormat dinleyiciler, İnne Volta, şu ebeyleki havaların doğal mazmuni sindik kadında yitirmekçi. Israel'in Gaza kuran son kucumarına yende 3 Palestinli öldürülü. Israel'in Gaza'daki 2 ayrı hava cümlerine 3 Palestinli öldürülü. Bu hücumlar oğul açmağı belirtmek vardaki aralaşan günden günü düzgün bozulmağı hükmünü kalketlendirilir. Tağlı Qoruş Xabar Çeşmesi Asalın Gaza vuran son hücumlarına yende 3 Palestinli'nin öldürülenini aytti. Bu hücumlar oğul açmağı belirtmek vardaki aralaşan en sonki düzgün bozulmaktır. Xabar Çeşmesi'nin malumatına göre Gaza'nın merkezindeki Bridge Bozkınlar Düşögesi'nin kolayındaki kanunları Ammar meydançasına uçurması hava ulağının kuran hücumunu Bridge hakimliğinin işgari öldürdü. Yerli çeşmeler hakimliğinin işgarının iş batırına ıslahın uçurması hava ulağı tarafından nişana alınanlığını haber verdiler. Gaza'nın günatıdındaki Khan Yunus şekerinin al amal etrafında rayetlerin yaşayan yerleri nişana alan başka bir hücumda olsa yine 2 adam öldü. Cesetler Nasır hastahanasına ekildi. Tağla Qoruş Çeşmesi Asalın hücumuna bir çağıran kim orta derecede yaralananını aytti. Asalın Gaza karşı kuran hücumları 2025 yılın Oktyabr ayına gücü giren oğul açmağı belirtmek karda kalışa karamadan devam eder. Alalaşaq 2023 yılın Oktyabr ayına məri takmıyla 73 min Palestinini öldürün, 173 min donqa uraq adamı yaralan və Gazda qarayet infrastrukturatının toxum götürümünü veyran edin, gengirimli veyrançılıqları teyap bulan, ısrar tarafından amına açılayan genocidi behitmeli maqsad edinyerdi. İranı 4-9 yul aralığına Ali Khamaneyi'nin cinada çerleri geçilir. İran devlet metbuatının haberine göre Ali Khamaneyi'nin cinayet çaresi 4-5 yılda Tehran'a geçirilir ve ol 9 yılda Maşat'ta cahilinir. İran'ın devlet metbuatının haberine göre yurdun öldürülen dini lideri Ali Khamaneyi'nin cinayet çareleri 4-9 yıl aralığına geçirilir. Çarenin çarene 4-5 yılda payda Tehran şehrine hoşçakal çaresi geçirilir. Cinayet çareleri 6 yılı Tehran'a, 7 yılı Volta Kum şehrine geçirilir. Ali Khamaneyi 8 yılı Maşat'ta geçilecek cinada çaretine son 9 yılı İmam Rıza Aramayakını zahilinir. Ali Khamaneyi 28 fevralı başlayan Amerika Mürişen Satırı ıssalik hücumlarına öldürülübdü. Bu hücumlarda İran'ın köp sayı yukarı dereceli harbi terkadileri ve hükümet resmileri hem öldürülübdü. Pakistan'ın araçlarıyla kazanan Oğdaçmağı belirtmek vardaki alalaşıq 8 aprele gücü girdi ve sonun məri xat gençlerini alalaşıq etmek için tağallarlar devam ediyor. Pakistan, Amerika Birleşen Statları'nın İran'ın aratına 24 tağın devamına alalaşıq kazanılmağına karşı yaratıydı. Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şerif, Amerika Birleşen Statları'nın İran'ın aratına 24 tağın devamına alalaşıq kazanılmağına karşı yaratıklarını belirlep geçti. Pakistan'ın Premier Ministri

0: Şahbaz Şerif ilk sosial media platforması arqalı berin xabarnamatına Amerika Amerikan Ştatlarının İranın aradını geçirilen parağaçılık gepeşkilerine öngü düşük gedirli ve 24 saatin devamına alışık kazanılmağına karar şart idi. Pakistan'ın parağaçılık şartnamatına elektron görünüşte kol çekişilmeyi için Tayyip Koreyanlığını Aydın Şerif, gelecek hepte olsa teknik derecede gepeşkilerin geçilecek dini yatırttı. Gepeşkere görülen ararlıklar için Amerika Amerikan Ştatları ve İran'a minnettarlık bildiren Şerif, Gepeşik etabına kollu gören sevdiğe doğanlarımıza hem sağ olsun aydiyarız. Bu tarihi şartlamanın izdeli parağaçılığın özünü emre getirecektir ananiyarız deyip belirlep geçti. Avrupa'da kakuş tümevü sebepi Türk yumurtkotuna gören talep arttı. Ege Eksportçılar Birleşiğinin veren mağlamatına göre Türkiye yanvar-may aylarını özüne alan devirde 92.494 tonu yumurtka eksport edip 240 milyon 79 milyon dolarlık gelişe kalanı. Ağda ağlayan devirde arağa 47 milyon 577 milyon dolarlık yumurtka eksport edildi. 5 ayda Avrupa yurtuna edilen yumurtka eksportundaki artış ünsürü önünü çekti. Geçen yılın yanvar-may aylarını ölçüne alayan devirde İtalya 2 milyon 204 milyon dolarlık yumurtka eksport edilipti. Hormatly dinleyijiler, daşary ýurt habaryny dinlediňiz.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

Kewat bırtakna dene bir ağaç platforma tälle ataların tiýtini götüren görünmez we haqyda bolup biler. Kewat bir perde açlar we şol perdede dene bir aktyorlar däl, eýtem halkların hekayalary, migrasiýalaryň ýyllary we unudylan doga dilekler janlanar. Ine teatr ynsanyň özüne we geçmişine aýdan iň uzyn sözlerinin biridir. Şuň hem türkiýe dünýäsiniň teatr däwrine aralaşar. Sehranın dillen beyan edilen rovayetlerinin kıstaçinin sesine, qaragöz perdetinin hazırkı zaman taxtlarının ışıklarına çenini uzayan bu ulu medeni haqidanın iyidine eğirir. Türkü halkların dünyasına teatr dilenine köp patın doğamına kelle ilki bilen yazılan tekstler derle tözgeliyar. Söz bu yerde dine var arağatnış kurallel, ol var barlık yörülgüstür. Çarva medeniyetin içinde sahna durnuklu değildir. Sahna çadırın içi, meydan, kerguen yolu, bazar yeri, hatta bir odun tuğruğudur. Şol sebeple Türkiye halkların tiyatrının kökleri, gün matardaki nuskovi manesilen kurumaçılıklı tiyatrdan xas ön, dillenile geçen beyan etme devrinin çeğine emele gelipdir. Gorkut ata hekayaları, dramatik kuruluşu, gepleşkir ve kahramanların sahne çıkışları bilen hut bir teatr teksti yalı okulup bilinir. Oğul taipa tiyerlerinin durmuşu dine var gurrun berilmen çolur batın özününü canlandırlayar. Türkiye dünyasına teatrın en köyüne görünüşlerinin biri olan halk hekayalarını yerine yetirmek sınavutunu, qazaq akınları, Qırğız manatçıları ve özök bağışları hem gurrun merci, hem de aktör okmunu sözün, ritmin ve beden hareketlerinin üstülün gurrunları sahna daşayarlar. Bu orda manas destanı dinavar destanlar ol yeka adanmaq epik var sahna tunuğa tüyasetini özünü cemleyar. Türkiye teatrının koklarının biri hem şamanlıq destanlardır. Qanların saat, ritm ve dramatik hareketlerle geçiriyen davarlarına Tomaşaçı bilen aktyorun aratna kıçak gitip gidiyar ve her kim sahnanın bir bölüğünü öğürlüyar. Halk teatrının vacip şahalarının biri olan orta oyunu, açık meydanına oynayan ve tayarlıksız söz aytmağa esaslanan sahna sunumuttur. Kavuklu bilen pişek arayın aratna kı değişmeli kapma arşılık halkın günlük durmuşunu ve cemiyetçilik tanqidini sahna geçiriyar. Tanzimat doğruna olsa teatr gunmatların təsirlen təzi bir kəsete eyvoliyar. Şair evlenmesi, yani

Кәшгә сөзүнүн узок сакламак үйрөлгөсүнүн нетижесиди. Ярыштан соң айдан сөзлөрү онун төвөккөлчүлүктөн коркмаян асыллы рухуну шейле беян эдипти. 40-45 жаша баранымды асынна башарардым. Кәшгә сыйнап көрөн болсодум диен адамларын арасына кошулмак истемедим. Көлө карк болунумдан умманны карк болмагы рази болдум. Naim Süleymanoğlu götürün her kilogram ağramını aslında Bulgariyada zulmü sezi var olan vatandaşlarının sesini dünya yetirmek için ulanılan seri işte ögürdü. Ol Birleşen Milletler Kuruması yali ehli halkara arenalarda bu pazıganı gün tertibine getirdi. 1989 yılla başlanan ulu göçün uçkunu Naim'in dörüdün halkara basışının neticesini ala ulan yar. Bulgariyanın sol dövürdeki premier ministri Todor Zhivkov, Türkiye kapıları açın deyip yüzlenenine Turgut Özal sol kapıları giyinin açmak gülen cevap veriyor. Bu yağday Naim'in sport meydançalarındaki yenişlerinin diplomatik neticelerinin biri oluyor. Ol dine bir türgünnel eğitim yüzmünlürce adamın ata vatanına kavuşmağına şert dörüdün azatlık ilçisi oluyor. Naim Süleymanoğlu'nun 9 yaşına başlan ve 24 yıl devam eden üznüksüz ağalığı hedirki vaatta ağır atletika bilen meşgullanyan yaşlar için yetilmeli en büyük derecedir. Ol dine fizika çayakları aşmak bilen çayaklanmen tutan yerliliği, kaydı usulluğu ve mertliği bilen bir halkın ıkvalını ütkodun diplomatik gücü uğurluyar. Münverde dünyanı eğrinle götüren bu beyik adamın mirası şuğun kugunla da erkin demalayan adamların durmuşunla ve Türk sportunun şöhratlı tarihinle yaşamağı devam ediyar. Eysem bir adam öz fizik mümkünçülüklerinin çayaklarını aşıp bir halkın namusuna ve ıkvalına şeyle çoğur tesir yetirip bilir mi? Naim Süleymanoğlu bu soruğu tarihin İn aydın ve in büyük cevabı.

İllesler TRT Türkmençani koyarsını dinleyerken inni olta gepleşimine başına birini havarların gıyıt kaçamadım onu yeni uğradıklı kadına itiriyarız. Atayın Gaza vuran son kucumarını yeni 3 Palestinli öldürülü. İran'a 4-9 yıl aralığına Ali Hamaneye'nin cinada çareleri geçirilir. Avrupa'daki kuş dümevü teyapı Türk yumurtkotuna olan talep arttı. Hormat dinleyiciler, TRT Türkmençani'nin eğilmarının şun kıtanını geçirip kuturuyarız. Koyu şimdi 16 metre, 17.770 kilogerçilik kadar kayıtlı dolkundan, Çana kantin arkal Türk saat 3 adan, 10.990 yıllık kadar vertikal padraçadan gün efirde dikkatini yitirdik. Yeni efir duşanca hoş sağ olun.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да Турция غاغ رادیو да.
14: خصومه ترکیه‌ای زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Muriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

elim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir benim.

teslim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz hüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden çık, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözlüğü. Öyle kolay değildir ben onu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.

0: Başta Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Sırada Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
13: It Turkiye hangi radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.